0: 30'da başlana. Biletler Kulüp'ün resmi sayfında.
1: Rubia Futbol Kulübü şovpulada çekilen şampiyonada Ograyan 118-16-90-01-31-20 Kozan Kapılova 2-0-26 yıl.
2: Önce Yegorova.

0: 30'da başlana. Biletler Kulüp'nin resmi saytında.
1: Rubia Futbol Kulübü cevaplılığı çekilen cevaplıydı. Ograyan 118 16 90 01 31 20. Kozan Tepolova 2 0 plus 2026 yıl.
2: Liliana Ernazarova.

0: 30'da başlana. Biletler Kulüp'ün resmi sayfında.
1: Rubin Futbol Kulübü cevaplı ışıklengen şampiyete. Okrayan 118-16-90-01-31-20. Kozan Tepulova 2-0-2026 yıl.
2: Oydar Fethi Dino.

0: 30'da başlana. Biletler Kulüp'nin resmi saytında.
1: Rubia Futbol Kulübü cevaplılığı çekilen cemriyete Ograyan 118-16-90-01-31-20 Kozan Kapılova 2-0-2026 yıl.
2: Önce Yegorova.